Tozali Kurdistan El ver binir iruhati Mala me ber ver şivan Tep ser seran ser çava Tozali Kurdistan

Rojak o astane benim yar. Çave min li te digerin. Çave min li te digerin. O her ez dikim şînate yar. Ez dikim şînate.